Senin çorunla propan işitene tasbide açılsın önemli bu akaşmanı kargeli kanadırı sadakat rolüne mafsu açamız. Medyum en kanca zakaşmanı kargeli kanı zarin yokun açıdırı fırçuk bayt bir programını sirpan yalmazda. Programını sirper yapna gana minel geçir sakınka purkiyan haberin fırçukken ne gana minel sümçün ağırken yalmazda zanskari program. Sirtan sayı fırçukhan bin Muhammed Hasan Gandhi katha antikhan darnal hep çukçayın oğanı minet bakşiz bazı turk ne minet çoğay ka Sajjad Hüseyin işitina yan turk ne minet sümçay ka Sajjad panafya program çok çukçayın sirtan sayı çok çukan bin Muhammed Yahya vajardun ka açın amonafya program çok çukçayın arço nergis işitina Makmeni fiyat program çocukça en şami bacar yetik al sani bacar bu nemin el sümçük engel mezat program niye fayul sirt nasi çocukhan peyn Amar Nat Prasad Akashvani sirine gene kana ordayın haberinle tafsana lengen mezat urdun nemin el işçün se kadana sokla Akashvani dehili kana hindi angrizi bile ordayın haberin yentik hizmet ahlep çocukça en Riyet nemin el işçün zagay kana sani bacar bu nemin el sümçü sakpa Dünyanın açıdığını ipucu

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya